0: Si Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!